0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de dakika dekiren. Urle eller makka tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru partundu.
2: Lavurda.
1: İnce ve idan da erkina.
3: Lav mı rakam?
1: İnne orada bile seyir seyir yakın. Nege eller nele soğuma
4: erkonum. Lavurda.
0: Neden buradan kalamıyorum?
3: Glaubmıyorum.
0: Neden buradan kalamıyorum? Glaubmıyorum. Neden buradan
2: kalamıyorum?
4: Я желаю мне, чтобы не переезжали твои бесконечные желания.
3: Glaubmıyorum.
4: Я желаю мне, чтобы не переезжали твои бесконечные желания.
3: Glaubmıyorum.
4: Love,
0: we're in the dark.